0: kandır lagi, kandır lagi, galına kandır lagi. Kandır lagi, kandır lagi, galına kandır lagi.
1: Ja sam plastični hirurg.